0: Hallo.
1: Vallahi severim yoktur.
0: Hakikaten öyle söylemeyeceğim.